0: Pukur non pagi itira segmen mekat krimuhas.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM.
2: Gerak bersama segmen mekat krimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya
1: gerak bersama.